yolg'onchim. Qaytarib bergin ishonchim. Sevgidan topgan quvonchim. Qaytarib bergin yolg'onchim.

Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: Vata Tipcoring, Mikko, har idi și da cuvânci. Şahramız dokollardan sorayın. Reklama.
1: Özbekistan'da saat 14.

Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ge yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş hami Manol.

0: Xo'p, keyingi xabar. Mana selfie. Abadiy Rayhon. Kimlar bu fotoda bor? Zolaxon. Adashmasam Valida Sharifalari, ikki nafar qizlari va bir o'g'illari bo'lsa kerak. Yo'q, endi bu mening taxminim, chunki hech qanday yerda info yozib qoldirilmagan. Men selfiedan mana shunday fikrlarni olg'a surishga qaror etganman. Xo'p, kim Ulug'bek? Nimalar yozdilar? Ulug'bek, sizni videongizni olishga tayyormiz. Foto ekan, qaysi davlat bu qatladasiz? Umidaxonda ham video ochamiz. Internet tarmog'imiz birozgina bugun sekinroq ishlashga qaror qilgan. Shu uchun mana video asta ochmoqda Wi-Fi-imizni nazarimda. Sho'xlik qilayotganga o'xshaydim. Video açmadı, megabayti katta mı deyman? Mani kengi xabar gözüktürəmiz. Assalamu alaikum, xayrli kech hammaga. Biz erkak toyimiz o'yinchoqlar bilan birga Beruniydan Rano. Mana Rano'ning ham fotolarini ochmadi, qani planshetdan hozir buni amalga oshirishga urinamiz. Ha, oho, o'yinchoqlarga boy inson ekansiz. Atroflari to'la, katta-katta hajmdagi yumshoq o'yinchoqlar, ayiqlar desizmi, quyonchalar desizmi, Mickey Mouse ham topiladi ichida. Gentlemandan kelgan xabar, u ham negadir mana ish faoliyatidan to'xtagandik. Bilmadim nima sabab o'rtoqlar, nazarimda shu Wi-Fi-imiz ozgina. Tepada selfie video bor. Qani shu ochilib efirga chiqishga imkon berarmikin? Hozir ko'ramiz, Ulug'bek.
1: Assalomu alaykum, al-alim janoblari. Sog'ligingiz yaxshimi, charchab qolmayapsizmi? Xizmatlar bilan bizlar mana Gollandiyaning ko'chalarida ketib boryapmiz. Usta shogird. Qora haydovchisimiz. Tabiat go'zal, juda ham.
0: Gollandiyaga bizdan salomlar bo'lsin. Va minnatdorligimiz Sofiyadan Allohimizga befarq bo'lmaganligingiz uchun. Men harakat qilmoqdaman bu yerda xabarlarni ochishga, lekin negadir Wi-Fi-imiz jindekkina to'polon qilmoqda. Videolar ochilmayapti. Fotolarni ko'rishga imkon bermayotir bu. Selfie time lohasi. Mana ishlada shakli ko'ramiz hozir. Gentlemandan kelgan xabar.
2: Assalomu alaykum, KTFM. Assalomu alaykum, al-alim. Qalaysiz, charchamayapsizmi? Efirlarni olib, mazza qilib, hammani ko'nglini ko'taryapsizmi? Sağ ol. Ertalabdan beri efir, KTFM'de ishlab ishlayapmiz.
0: Zo'r, rahmat sizga.
3: Assalomu alaykum, alim janoblari, KTFM, KTFM muxlislari, xayrli kech Toshkent, charchamaylar, tuzumisizlar? Mana biz sizlarni avtomobillarni eshitamiz, hikmatlarga yetkazgan Alisher Hajjayev. Beli 990, Farix Tesla, Jurek 145. Yusuf 412. Hamma Nodir aka, Baxtiyor aka, hammamiz Toshkentning har joylaridan eshitib ketmoqdamiz. KTFM nomer 1. Charchab qolmanglar. Biz sizlar bilan birgamiz.
0: Tashakkur, xuddi bir anu bokseringlarda o'zini his qilganday bo'ldim. Jindakkina faqat u yerda sportsmenlarni ismi e'lon qilinardi, bu yerda esa avtor raqamlar. Rahmat sizga katakon, hurmatli bizni tinglovchimiz kimida UZBM akkauntiga ism Sherzod adashmasam. Qani videolarni ochamiz. Bu eng so'nggi selfie bo'lsa kerak nazarimda bugungi oqshom uchun va bu soatimizdagi selfie time lohasi.
4: Assalomu alaykum, KTFM. Hormaylar,
0: yaxshimisizlar?
4: Shvetsiyadan alangalik salom butun O'zbekiston xalqiga. KTFMga Shvetsiyadan chiroyli manzaralar. Germaniyaga qarab ketyapmiz mana do'stim bilan, Doniyor bilan. Toshkent viloyati Angren shahar Ko'kterek mahallasiga alohida salom.
0: Yes, salomlar sahifasi bo'lib ketdi-yu. Reglament 15 minut ve 15 saniye. Bana şu haber açıldı mı ki? Nazı Umide Han, Korelikçi. Telefonlar xəli, gadgetlər yordamıdır online və orada isə əlbəttə bizdən tərmağımız gəlanıb Sofi xamçı radışkən xamırlar bilən, undar bilən nəmələr dırtırlar şey yaptı blinç gidiyişdim başımızdan azı blinç yok, şumaqda blinç yok minnadarlıqımız həm yəhəlləgeç Bazı bir xəbərlərini açı olmadık, çünki vaxtımız yetərli bolduk ya, fəqat gedir şu selfie time loxasıda və onun sonki fırsatlarda da bizim Wi-Fi-yımız, telefonumuzdaki az günə erkət alik qıldım hali. Demək, bugün şun duyu boşu gerək ekən ortalığın. Yəngi saat ki, otu başımız dərkar, bu yerdə isə Baymatov, Umidtanım, Navazlı xəbər, nazarımda işit olmasa kerək, çünki telefonunu açardım, o yaqqıl günügə qədər Bir neçə dəqiqə otudu, ləkin biz nəsə alındı, gəngi saat qütməkdi. İqra burdan eləkə 7 dəqiqə otudu. Mənəşə qorşıqdan, sınqı paylərdə yaqdırıb barayab mən. Ona işlədiyən, məngəb əngə kongil qoyyələr barmı? Sizi həm, məqul bolu mu bu taranım? Qana yazıyla ki, telegramda imkanı basım. 88-14-80 bu tarafında sizge nömelerini, kimlerini, qaysi onlarını estatıdı şu haqıda eğer vaxtiz bolsun, haqşigiz bolsun minim küçükine gine info qaldırsangiz. Kengi saat 3-3 günçü selfie time loxası ekonu yettim.

Halo, słyszałem. Zdawcie się drugi anmanzylar do kutmochtaman. Tugra, kiedy kieringi dziller buldum. Lekin, men har gel yana. Sena ilk uçuratken manzilga keleveraman. Boysa, seni ko'rganimda yuraklarim boshqacha urgan va har safar ana shunday yuragim urmoqligini istayman. Sen hanuz mening yuragimni qaysidir bir ko'chalarda yashaysan. Har qancha urinmay, undan seni ketkaza olmadim. Seni sevdim, lekin sen meni sevolmading. Shu bois men majburiy muhabbatni istamadim va ko'zlaringga qarab seni onsonlarcha qo'yib yuborgan bo'lsam-da, lekin yuragimning eng chuqur manzillarida senga hanuz asirman. Senga hanuz bog'langanman. Seni muhabbating bilan yashayapman, lekin sen meni sevol.

Neki duru sizden derak yok. Kayardasız, kaylardasız. Neki siz tamamdan sükut ve cümlik. Telegram'a nigahlarımla kıratken tarızdı. Haberlerinizin kutmaktan ama siz kurunuş bir mayatasız. Soğanışlarda abgör etmeyin bu kalbini. Siz tamam kadem koygen bu yürek nama dağra bulayın. Nama kalemiz hormatı razı etin öşü dostlar. Bana şimdi sakin şerler kanatası da devam etmemiz mi? Peki kongurak kabuklamız mı? Geplaşamız mı sizler ulan? Menge aynan siz natallof ingiz ve fikriniz otomakım. Bazı men bu radyostansiyaga faqat sizni ko'nglingizga yo'l topmoq uchun unda yashaydigan nurni his etishingiz uchun aynan bu FM tarmog'ida oqshom payt yuragingiz bilan yolg'iz qalbim bilan gaplashish va his etmoqligingiz uchun tashrif buyuraman. Befarq bo'lmang ilohilarimizga. Chunki bu Radio Tarmoqning jamiki dasturlari faqat va faqat siz uchun bo'lsingizdan chiqmasin. 88-14-80 Bilasanmi, hozir soat kechki 10:29 daqiqa o'tdi. Qo'l soatimga qarayapman. Ichimda shunaqa bir o'ziga xos tuyg'u jo'shuryapti. Sen bilan gaplashishni imkonini topdim, ya'niki senga bog'lanmoq uchun bahona izlab topoldim va nihoyat. Chunki gaplashmay qo'yganimizga oylar bo'ldi. Ana sen kelasan, men boraman. Bugun amal taqal qilib va nihoyat o'sha bahonani topdim. Faqat bitta haqiqat bor, bilasanmi qanday haqiqat? Endi qo'limga mobil telefonimni olib senga salom deya xabar yozishga kuch topolsam, kuch topolsam bas. Bordi-yu sen tarafdan ham javoban salom degan SMS kelsa bilasanmi? Sensiz o'tgan kunlarim qanchalar bema'no, mahzun. Sensiz hamma yorug'liklar qorong'uliklardan iborat bo'lib qolganligini, sensiz yuragimning hattoki urushi boshqa to'lqinlarda yashaganligini so'zlab berish istagidaman. Bilsang edi sensiz kunlarim qanday o'tayotganligini, azizim.